successes never come.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. 3 Haziran bugün günlerden çarşamba. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 10'a kadar sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 3 Haziran 1977. Bob Marley and the Wailers, Jamming, Waiting in Vain, Exodus, Three Little Birds ve One Love gibi şarkılarının yer aldığı Exodus albümünü yayınladı.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Mutlu yıllar mutlu akü.
3: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor. 96.2 Radyo Eksen.
2: Pozitif Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

Crumbin 96.2 Radyo Eksen'de Texas Sun dinledik. Chris Isaac'le devam edeceğiz. Bir kez daha İstanbul'a geliyor Chris Isaac. Yine Cemil Topuz'u da Harbiye'de konser verecek 20 Haziran'da. Bu ay gerçekleşecek olan konserlerden çok fazla konser var biliyorum. Bu yaz gerçekleşecek aslında, çok da güzel. Seçim fazla, bilmiyorum gidecek misiniz Chris Isaac'e? Duymadıysanız 20 Haziran'da İstanbul'da olacağını söyleyip Blue Hotel'e geçiyorum.

Radyo Eksen burası. Sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Mete Erkay ile devam edeceğiz. Bu arada bilmiyorum, belki görmüşsünüzdür, sosyal medyada önünüze düşmüştür belki. Jason Newsted, Let There Be Talk adındaki bir podcast programına katılmıştı geçtiğimiz aylarda. 1986-2001 tarihleri arasında Metallica'da birlikteydi. Jason Newsted bas gitaristiydi. Boğaz kanseriydi ve tamamen kurtulduğunu bu podcast programında ilk kez kamuoyuyla da paylaşmış oldu. İyi olduklarını, doktorlar tarafından erken teşhis edildiğini neyse ki bu kanserin ve artık tamamen iyi olduğunu söyledi. Biz de şimdi Fuel'la, Metallica'yla devam ediyoruz Zeynep.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor. 96.2
1: Radyo
0: Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

Şimdi geçtiğimiz haftalarda The Great Escape Festivali'ne gitmiştik biz İngiltere'de. Brighton'da gerçekleşen bir festival. Daha önce anlatmıştım, hatta bununla ilgili program da yapmıştım. Burasını şöyle düşünebilirsiniz. Böyle yükselmekte olan ya da böyle yükseleceğine inanılan grupların keşfedildiği, keşif sahnelerinin olduğu farklı farklı birçok sahne var. Yani sadece bir yerde gerçekleşmiyor. O festival şehrin tamamına yayıldığını düşünün. Farklı farklı yerlerde gidip izliyorsunuz. Kids Return'de yine bu festival kapsamında dikkatimi çeken ve izlemek istediğim gruplardandı. Ne yazık ki talihsiz bir teknik aksaklıkla konserleri başladı. Fakat çok güzel idare ettiler ve kısa bir süre içerisinde hallolup bu aksaklık geri döndüler. Sahneye döndüler ve gayet umduğum gibi bir performansla karşılaştım. Programlarımda da sık sık yer vereceğim gruplardan biri Kids Return. 2021'de Paris'te kurulmuş olan çocukluk arkadaşı Adrienne Clemen'in bir projesi. İsimlerini de çok sevdiğim Takashi Kitano'nun kült filmi vardır, Kids Return. Oradan alıyorlar. I Will Wait For You'da dinlediğimiz şarkılarıydı. Devoçka ile devam ediyoruz şimdi.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor. Programı yeni açanlar varsa eğer, az önce The Great Escape Festivali'nden bahsetmiştim. Bu geçtiğimiz haftalarda gittiğimiz ve oradan böyle beğendiğim, seçtiğim, ileride büyüyebileceğini düşündüğüm gruplarla ilgili zaten bir program yapmıştım. Bu arada onun listesini de Spotify hesabıma ekledim. Devamına da bakmak isterseniz. Pigeon da onlardan biriydi. Gerçekten çok beğenmiştim. 5 kişilik bu çok uluslu müzik gruplarından birisi Pigeon. İşte Afro Disco, Electro Pop, Synth Pop, hatta Jazz bile var yaptıkları müziklerde. Ve oldukça başarılı olacaklarına da ileride inanıyorum. Miami'de dinlediğimiz şarkıları. Pigeon, ardından New Order'la devam edelim yayına.

96.2 Radyo Eksen'deydi. Onlar böyle eski yüzlü yeni şarkılar vardır. Böyle ara ara programlarda buldukça da yer vermeye gayret ediyorum. Çok da seviyorum iyi yapıldığı zaman. Böyle 1960'lar 70'ler gibi tınlasa bile daha günümüze yakın zamanlarda kurulmuş ve müzik yapmaya devam eden gruplar bunlar. The Lemon Twigs de onlardan bir ikili aslında. Amerika'dan, New York'tan bir topluluk The Lemon Twigs. I Just Can't Get Over Losing You dinlediğimiz şarkılarıydı. The Laz ile de devam ediyoruz yayına.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Geçir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
3: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Bir mutluluk getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen sabah programı devam ediyor. Gülşah Güray ben. Herkesin keyfi yerinde. Umarım Sold dinlediğimiz, aslında yeni albüm piyasaya çıktı Ocak ayında. Chapter adındaki yeni albümlerini piyasaya sürdüler. 13. stüdyo albümüydü Salt'un. Ve burada R&B dünyasının önemli yapımcıları Jimmy Jam ve Terry Lewis'le birlikte çalıştılar. Ama ben ilk bizim tanıdığımız Salt'a döndüm bugünkü sabah programında. 2019 senesindeki ilk albümleriyle piyasaya çıkmıştı. Let Me Go 96.2 Radyo Eksen'deydi. Salt. Ardından Massive Attack'le devam ediyoruz yayına.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.
3: Umran Oto Ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Yıllar içinde birçok farklı sanatçı tarafından yorumlanmış ve hatta o yorumlar daha da biliniyor olsa bile Perry Como'nun 1973 yılında yayınladığı şarkısıydı Killing Me Softly With Her Song. 96.2 Radyo Eksen'de Nick Cave'e devam edeceğiz. Bu defa Nick Cave yorumuyla dinleyeceğiz Something's Got A Hold On My Heart'ı.

Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Evet, yine yeni dönemin parlayan isimlerinden, gruplarından biri. Tamamı küçük harflerle yazılan bir grup. Mary in the Junkyard. Londra merkezli alternatif rock üçlüsü. Grubun solisti Clary Freeman Taylor, bas gitarda ve viola'da Saya Barbaglia ve davulda David Addison'dan oluşuyor. Bizim dinlediğimiz şarkıları Crashland'in adını taşıyordu ki ilk stüdyo albümleri Role Model Hermit'te daha Temmuz ayında piyasaya çıkacak. Single'larını böyle yayınlamaya başladılar bile. Mary in the Junkyard ileride de benim en azından seveceğimi düşündüğüm gruplardan biri. The War on Drugs'la devam ediyoruz Zeynep.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
2: Hello, this is Siebert from Madrugada. You're listening to Radio XN.
3: Oh, so am I.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de bugün de programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Godfather tema müziğiyle kapatıyorum ben bugünkü programı. Bugün böyle olsun. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşeceğiz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 3 Haziran 1942. Efsanevi soul müzik sanatçısı, Amerikalı müzisyen ve prodüktör Curtis Mayfield, Chicago'da dünyaya geldi.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Geçir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
9: Getir, bir mutluluk getir.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

96.2 Radyo Eksen. Spor sonrası kendini kahveyle tazele. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen. Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

3 Haziran Çarşamba hafta ortasından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Londralı üçlü Mary in the Junkyard açtı bugünkü programı. This Old House isimli ilk EP'lerini 2024 yılında yayınlamışlardı ve merakla beklenen ilk albümleri Role Model Hermit'te tam bir ay sonra yayında olacak. Yeni paylaştıkları şarkıları New Muscles takibinde Beach House sırayı alıyor. New Romance.

No More Like This isimli ikinci albümlerini bu sene başında yayınlamışlardı. Londralı üçlü PVA ve bu albümlerinden paylaştıkları ilk single Boyface Radyo X'deydi. Nature ile devam ediyoruz yayına. Man Child.

Terrestrials isimli 11. albümleri 2 hafta sonra yayında olacak Avustralyalı topluluk Pond ve yeni şarkılarından True to Heather Radyo X'andaydı. Holy Drug Couple sırayı alıyor. If I Could Find You Eternity.

Seattle merkezli topluluk Telehealth, Radyo X'andaydı. Green World Image isimli ikinci albümlerini geçtiğimiz ay Sub Pop aracılığıyla piyasaya sürdüler. Yeni şarkılarından Will and Era. Bir başka yeni kayıt var sırada. Bristol merkezli ikili Get Down Services sırayı alıyor. Yeni singleleri I Can't Die Like That. Maybe

0: I'm loose.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

Grupların üyelerinden kurulu yeni bir grup Soup adı eksendeydi. Forever adlı ilk albümlerini Mart sonunu çıkarmışlardı. Londra merkezli grubun bu albümünden Forever dinlediğiniz şarkıydı. 80'lerin başında aktif olan İskoç grup The Wakes sırayı alıyor. Talk About The Past.

Sydney merkezdeki Party Dawson Radyo Eksan'daydı. Yeni plak şirketleri Stiff Slang'dan yayınladıkları ilk single oldu, Special Unit. 1979 yılından The Units klasiğiyle devam ediyoruz. High Pressure Days.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 3 Haziran 1939. Motley Crue solisti ve gitaristi Ian Hunter İngiltere'de dünyaya geldi.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Radyo Eksen.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Amerikalı ikili Crocodiles Radyo X'teydi. Greetings from Hell adlı 9. albümlerini geçtiğimiz aylarda yayınladılar. Yeni şarkılarından In Love With A Ghost. Kasabian sırayı alacak. 13 Haziran'da Park Orman'da düzenlenecek Positive Vibrations Festivali'nde sahne alacak gruplar arasında Kasabian. 2017 senesine ait şarkıları You're In Love With A Psycho.

Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Two Door Cinema Club, Shizzle, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. 96.2 Radyo Eksen.

Chris Stewart projesi Black Marble'dan dün yeni albüm haberi geldi. Life in Small Spaces isimli 5. Black Marble albümü 21 Ağustos'ta piyasaya sürülecek ve bu albümün çıkış single olduğu Jim Carroll New Year Radyo X'andaydı. 1983 yılından Depeche Mode şarkısıyla devam ediyoruz. Everything Counts.

Mike Edris, bildiğimiz adıyla Perfume Genius, Radio X'teydi. Amerikalı müzisyenin 2017 senesine ait No Shape adlı 4. albümünde yer almıştı Slip Away. Dün akşam Blight'ta şahane bir konser veren Panda Bear var sırada. Panda Bear, Animal Collective grubunun üyelerinden Noah Lennox'ın solo projesi. Geçen sene yayınladığı Sinister Grip isimli 7. albümden bir şarkıyla devam ediyoruz. Pray.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
10: 96.2
1: Radyo Eksen.

Galdi topluluk Panic Shack, Radyo X'deydi. Ardından geçen sene ilk albümlerini yayınlamışlardı. Bu da geçtiğimiz haftalarda paylaştıkları yeni bir single, Green and Buried. Emily and the Snippers'la devam edeceğiz Avustralya'nın

3 EP ve bir dizi single'ın ardından merakla beklenen ilk albümleri The Sweet Goodbye 31 Temmuz'da yayında olacak. İngiliz topluluk Apple Skink ve bu albümlerin ismini veren şarkıları The Sweet Goodbye. Radyo X'deydi. Gülşah Turgut ben. Az sonra Güven Yıldız'ın programını dinleyebilirsiniz. Yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugünün kapanışını 2001 yılından Spoon şarkısıyla yapıyorum. Girls Can Tell albümlerinde yer almıştı. Everything Hits at Once. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Günlerden Çarşamba 3 Haziran saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün açılışı Queen'le yaptık. 1982 Mayıs'ına ait dinlediğimiz ilk şarkı David Bowie destekli ekibin Hot Space albümünden Cool Cat, ardından Cake'le devam ediyoruz. Perhaps, perhaps, perhaps.

POC soundtracklerinden If You Leave, Nada Surf'ten dinledik şarkıyı. Kısa bir reklam arası vereceğiz ama bugünkü programa Coldplay ile devam edelim. Yine aynı dönemlerdeyiz. İlk albüm Parachutes'ten radyolarınızda Shiver.

0: şeyime. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. Geçir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
2: getir. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Nancy Sinatra ve ilk albümü Boots'tan liste başı 45'lik hem İngiltere hem de Amerika listelerinin bir numarasıydı. 1966 ilkbaharında bu şarkı These Boots Are Made For Walking. Eksendesiniz, Doors'la devam ediyoruz. Hello I Love You.

0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Gravely Fransız ekip MH3'den Radyo 96.2 ile büyük hitleri Midnight City dinledik. 16.45 programa MGMT ile devam edelim. Little Dark Age.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

2000'ler başındaydık. Önce Gorillaz, Rock the House, ardından 1978 sonbaharına Grateful Dead'le döndük. Aynı isimli albümden eksende Shakedown Street. Yeni saati gossip açacak Real Power.

Burası Radyo Eksen 96, 2 saat 8'e dek ben Güven yayındayım. White Denim, Tameka Jones işbirliği, Look Good, ardından Asha Putley'nin Say She She'ye eşlik ettiği Power, şimdi radyolarınızda.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

The Cure, Close to Me ile eksendeydi. Sırada bir cover var. Dr. Lonnie Smith ve Iggy Pop yorumuyla dinliyoruz. Bir Donovan şarkısı aslında. Eksende Sunshine Superman.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Sunshine on Leeds albümlerinden Radyo Eksen'de dinledik. I'm Gonna Be 500 Miles. Eksen 96.2'de The Proclaimers ve ardından saatin kapanışını Rolling Stones yapacak You Got Me Rockin'.

Wish You Were Her. 96.2'de Kusto'dan dinledik. Adadayız yine. Bugünkü program Paul Weller'le devam edecek 8'e dek. Ben Güven Yayın'dayım. Thinking of You.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 3 Haziran 2006. Red Hot Chili Peppers'ın 9. albümü Stadium Arcadium, Amerika ve İngiltere listelerinde bir numaraya yerleşti.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

13 Haziran akşamı Positive Vibrations etkinlikleri kapsamında İstanbul'da olacak. Kasabian Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Where Did All The Love Go? 18.29 bugünkü program Red Hot Chili Peppers'la devam ediyor. Parallel Universe.

This is not America. Pat Metheny, David Bowie işbirliği. 96.2'de dinledik. Bad for Lashes'la devam edelim. Natasha Khan vokalde. Jasmine, 94.3.

0: 96.2 Radyo Eksen. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Burası Radyo Eksen 96.8'e dek. Ben Güven yayındayım. Gogol Bordello Start Wearing Purple, Eugene Hütz ve ekibi sonrasında bu saati Dan Auerbach kapatacak solo single ile dinliyoruz. Shine On Me.

Somebody That I Used To Know. Elliot Smith 80'deydi. 2000'ler başından günümüze yeni The Strokes single ile dönüyoruz. 80'desiniz. Falling Out Of Love.

Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Esen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla İlhan Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Bir Britpop klasiği Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Blur'dan Girls and Boys. Son yarım saate giriyoruz artık. Devo'yla program devam edecek. Whip It.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Bugünkü programın Norveç'le ikili Kings of Convenience kapatacak Misread dinliyoruz onlardan. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Geçer büyükte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Geçer.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Getir, bir mutluluk getir. 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Bir mutluluk getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo.

0: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de Gülşah Güray ve Kanat Atkaya'nın sunduğu Jack Talks başlıyor.
1: Jack Talks'tan herkese merhaba. Son Jack Talks programıyla karşınızdayız. Ama bu demek değildir ki Kanat ve ben programı yapmayı bırakacağız. Farklı bir formatta Eylül ayı itibariyle sezonu kapatıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani Jack Talks'u kapatacağız. Bugünkü programla birlikte anlatacağız. Başlıyoruz.
2: Jack Talks'a devam edeceğiz de yeni bir mottomuz olacak. Lightning Order diye birazcık formatta değişiklik yapıyoruz. 5 yıldır devam ediyoruz. 225 program oldu. Ufak tefek bir değişiklik zamanı geldi diyerek seneye birazcık daha nasıl diyelim? Bir...
1: Beğeneceğinizi umduğumuz.
2: Evet, biraz daha müzik dergisi gibi de biz düşünüyoruz, evet. Ama buraya yapacağınız yorumlar da önemli biz.
1: Tabii,
2: önümüzdeki sene için sizin de görüşleriniz önemli. Ama yine konukları ağırlayacağımız, müzik haberlerini değerlendireceğimiz, müzik dünyasındaki gelişmeleri size aktaracağımız formatımızı hafif değiştireceğiz ama özünde yine sevdiğimiz işi yapıp müzik konuşmaya
1: devam edeceğiz. Eylül ayı itibariyle dediğimiz gibi yeni mottomuz Like No Other'la birlikte yeniden karşınızda olacağız. Bu Kanat'ın da söylediği gibi bizim zaten hep konuştuğumuz böyle müzik dergiciliği kıvamında bir kapsül program gibi de düşünebilirsiniz aslında bu yeni sezonda karşınızda olacağımız formatı. Yani bu haftalık bir bülten gibi de düşünebilirsiniz. Müzik dünyasındaki haberler, işte gelişmeler, olaylar, magazini de var içerisinde, işte yeni çıkmış olan kitaplar ya da okuduğumuz kitaplar, sizlerle paylaşmak istediklerimiz, olaylar, mevzular, bütün bunların hepsinin tartışılacağı izlediklerimizle birlikte aslında o hafta içerisinde bizi etkileyenleri sizinle paylaşacağımız bir program olacak bu. Yeni sezonla birlikte Eylül ayı itibariyle Like No Other mottosuyla yeniden karşınızda olacağız. Biz bugünkü programda çok sevdiğimiz Jack Talks programımızda bu 5 yıl içerisinde neler yaptık, nelerden bahsettik, neler oldu? Bütün bunlara şöyle bir bakalım istedik. Böyle programı da sevgiyle kapatacağız. Jack Talks isminde böyle kapatmış olacağız. 5 yıllık genel bir değerlendirmeyle aslında. Ama Kanat'ın da söylediği gibi bu yeni sezonda karşınıza gelecek olan programda sizin de görmek istedikleriniz, duymak istedikleriniz varsa eğer bizlerle paylaşabilirseniz tabii ki şahane olur. Bütün bunların hepsini aslında okuyoruz, görüyoruz ve aramızda da değerlendiriyoruz. Konuşamadığımız konular oldu bu Jack Talks'ta. Kaç tane program dedin? 225 bölümden bahsediyoruz. Bunlara da bakarız ama konuşamadıklarımızı da bu önümüzdeki sezondaki programlarla birlikte değineceğiz. Yani tek bir konu üzerinde durmayacağız bu önümüzdeki programda. Farklı farklı konuların, hatta konukların da işin içerisinde olacağı bir böyle bülten gibi de düşünebilirsiniz. Kültür, sanat, müzik bülteni de düşünebilirsiniz. Benim izlemekten çok keyif aldığım formatlardan biri olduğu için Kanat'ın da eminim öyledir. Böyle bir paylaşım yapalım istedik önümüzdeki sezonda. Daha haftalık bir içerik gibi de düşünebilirsiniz. Gideceğimiz konserler, tavsiyelerimiz, işte müzik haberleri, bütün bunların içinde olacağı bir format olacak. Şimdi Jack Talks'umuza dönelim. Bu 5 yılda neler yaptık? Milyonlarca kez izlenmiş olan bölümlerimizde ki herkese teker teker de teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Neler yaptık? Bir bakalım.
2: 5 yıl önce biz başlarken ilk niyetimiz bir nevi müzik kütüphanesi oluşturmaktı. Yani kafamızdaki fikirlerden biri buydu. YouTube'da hem grupların tarihine daha sonra tamamen odaklandık ama önce birazcık başka disiplinlerle, başka kültür ögeleriyle müzik arasındaki bağlantıları konuşarak başlamıştık. Yani işte sinema, spor, saç şekillerinden neler vardı başka bakayım. Bayağı bir şeyler konuştuk. Şuraya bir notlar çıkmıştı.
1: Müzik
2: ve kadın, müzik ve moda, edebiyat, mekanlar, grup isimlerinin kökeni, işte...
1: Müzik yarışmaları var, neler neler. Yani rock fotoğrafçılığı, müzik fotoğrafçılığına kadar...
2: İkonik müzik enstrümanları, böyle bir noktadan başladık.
1: Kıyı köşe konuştuk.
2: Daha sonra gruplara, janralara odaklandık. Tabii. Yani pek değinmediğimiz bir janra kalmadı. Hani blues'dan punk'a, rock'tan pop'a. İşte metalden funk'a bilmem ne, hani hemen hemen bütün alt janraları da dahil edecek şekilde konuştuğumuz programlar oldu. Ama sonrasında daha çok grupların, sanatçıların, hem eksende çalmayı, eksen dinleyicilerin de sevdiği sanatçıları birazcık önceleyerek yaptık. Hani kitlelerin sevdiği sanatçılarla ilgili hem bilgi tazelemek, bazen bir başlangıç noktası oluşturmak, bazen detaylar vererek, hikayelerini anlatarak grupların tarihini konuştuk. Hatta Megadeth gibi iki kere konuştuğumuz da oldu. şöyle bir yerden sonra elbette biz çek ederek devam ediyoruz ama bir noktada kafamızın karıştığı oluyor. Hatta bu sezon
1: kafamızın durduğu.
2: Durduğu da oldu. İşte Clash konuşmadık mı abi biz diyoruz. Çünkü mesela New York İngiltere Punk'ında konuşmuş oluyoruz. İşte Ramones diyoruz, New York Punk'ında konuşmuşuz. İşte hani Metallica diyoruz, ayrıca konuştuk mu? Biz trash konuşmuştuk ama Metallica konuştuk mu filan derken arada bir Megadeth bizim için çok büyük espri konusuna dönüştüğü için bunu özellikle vurguluyorum. Hatta her böyle bir konuyu konuşacağımız zaman aklımıza böyle biraz karıştığında üçüncü kez Megadeth konuşalım esprisi filan yerleşti bu süreçte.
1: Bir de böyle hiç şeymiş gibi, daha önce buradan çalışılmamış gibi tekrar en baştan çalışıp bir de böyle çok şaşırarak böyle yeni şeyler de bularak yapmış olduğumuz bir ikinci program olduğu için yani bize kıyıda köşede bir yerde görürseniz eğer Megadeth konuşmadınız da diyebilirsiniz. Yani gerçekten konuşmadık diye biz tekrar konuşmaya yeltenebiliriz.
2: Bu başladığımızda bir elbette öğretici konumunda yani didaktik bir tavır sergileyerek hiçbir zaman yapmamaya çalıştık bu programı. Beraber aydınlanacağımız, beraber hani kafamızda tatlı soru işaretleri yaratabileceğimiz bir süreçti ama benim adıma da eminim Gülşah adına da öyledir. Bu bizim için öncelikle bir öğrenme sürecine de dönüştü. Tabii. Hafızadaki bilgileri tazeleme, yenilerini ekleme, müzik okumak, müzik üzerine bir şeyler izlemek, diskografisine çok hakim olduğunuzu düşündüğünüz grupların biraz daha derinine inmek gibi bizi de bu süreç zenginleştiren muhakkak bir sürece dönüştü. Sizin katkılarınız çok önemliydi, yorumlarınız. Bu konuda hakikaten sizden desteği daha fazla da bekliyoruz. Yani yorumlarınız bizim için hem yönlendirici oluyor hem cesaretlendirici oluyor. O konuda yardımlarınız bizim için çok önemli. Sizin katkınız çok önemsediğimiz ve programı da zenginleştirdiğine, derinleştirdiğine inandığımız bir nokta. Konuşurken kimi zaman çok şahsi favorilerimiz olmayan grupları da konuşmak durumunda kaldık. O da eğlenceliydi. Genelde bir grubu veya bir sanatçıyı konuşmaya karar verdikten sonraki o arada geçen bir haftalık süreç, bir şeyler okumak, bir şeyler dinlemek bizim günlük hayat alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Hani kendi adıma son 5 yıldır okuma zevkim çok beni memnun edecek şekilde neredeyse tamamen müziğe döndü. Gülşah için de eminim öyle. Kitaplardan beslendik, dergilerden beslendik, arşivlerden beslendik. Kimi zaman eşimizle, dostumuzla yaptığımız sohbetlerden beslendik ve bizim için eğlenceli bir süreçti bu geçen 5 sene. Önümüzdeki sürecin de öyle olacağına eminim ben.
1: Bu 5 sene içerisinde Okan'ın söylediği gibi hani bu okuduklarımız, ettiklerimiz, izlediklerimizle beraber benim de gayet beni tatmin eden bir müzik kütüphanem oldu. Bu konulara çalışırken daha fazlasını da öğrenmek ve görmek istediğim için hemen bir konuyla alakalı neyse o haftaki programımız hemen bir kitap ısmarlayıp elimde yoksa eğer onu alıp okumaya gayret ettim. Dolayısıyla hiç bilmediğiniz şeyleri yani kaç senedir neredeyse ben 26 senedir canlı yayın yapıyorum ve bu yayınlarda elbette hani sürekli bir şeyler okuyorum, ediyorum. İşte programa hazırlandığım dönemleri oluyor. Fakat bu Jack Talks üzerinde konuşmak gerekirse hazırlandığımız programları birazcık daha fazla detaylandırmak gerektiği için farklı farklı şeylerine de okumaya başladığın zaman daha da keyifleniyorsun, daha da bilgileniyorsun, daha da kendini de geliştirmiş oluyorsun. Dolayısıyla hani hep birlikte büyüttüğümüz bir program oldu bu. Bu yüzden de çok mutluyum. Şeyle de gurur duyuyorum ayrıca o hem yaptığımız işte hem de yaratılmış olan o müzik kütüphanesiyle. İleride bir yere bağışlanacak bir kütüphane olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Bu önümüzdeki sezonda da devam edecektir. Dediğim gibi bu kitap önerileri de sizinle paylaşacağız. Bu önümüzdeki sezonda yapacağımız programla birlikte okuduğumuz o hafta ve bizi mutlu eden yeni çıkmış bir kitap da olabilir bu ama eskilerden de sizlere önereceklerimiz olacaktır elbette. Mesela şimdi işte Michael Jackson'ın filmi söz konusuysa mesela hani örnek vermek gerekirse onunla ilgili konuştuğumuz zaman onunla ilgili bir kitap da mesela içerisinde önerilebilir ve daha fazlası da olacaktır. Birazcık daha fazla konudan bahsedeceğimiz bir programla karşınızda olacağız bu önümüzdeki sezon. Yani Eylül ayı itibariyle şimdilik ama burada Jack Talks bölümünü yani bu sadece bir konuya, bir mevzuya odaklandığımız bölümleri bu programla birlikte kapatmış olacağız. Bu sadece bölümler değil de elbette konuklarımız da oldu. Bu 5 sene içerisinde çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı da konuk ettik. Hem müzisyen dostlarımız geldi hem de bir bilene soralım bölümü yaptık ki bunu belki devam da ettirebiliriz önümüzdeki sezonda da. Kafamıza takılan bir şeyi kendi okuduklarımızla birlikte bir bilenin gelip anlatması da bizim için çok kıymetliydi. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz burada bizi kırmadıkları ve geldikleri için. Onlara da bir bakacak olursak eğer kimler geldi bu konuklardan bir bilene soralım bölümünde kimleri konuk aldık diye bakacak olursak.
2: Fuat geldi.
1: Mesela bize hip hop'u anlattı. Bu bizim için çok kıymetliydi.
2: Üstadımız, pirimiz İzzet abimizi, İzzet Öz'ü ağırladık. Ahmet Ulu geldi.
1: Bize plak şirketi, bir plak şirketi nasıl kurulur ru
2: Hakan
1: anlattı.
2: Tamar dostumuz bizimle oldu.
1: Aynen öyle.
2: Gruplar ayrıca yani Büyük Ev Abluka'da geldi. Tolga, Raşit'teki Tolga geldi. Dışarıdaki çekimlerimizde Jacuzzi sevgili Kutay Soyucak geldi. Evet. Gaye Su Aksiyol ve Ali Güç Şimşek'i beraber ağırladığımız, hatta Çilekeş'in dönüş müjdesinde o programda vermişlerdi. Pentagram dostlarımız bizimle oldu. Kimi zaman bu stüdyoda, bu aynı zamanda radyomuzun da merkez üssü olan bu stüdyoda çektik. Kimi zaman Collective House gibi veya Bozcaada Jazz Festivali'nde yaptığımız programlarda olduğu gibi şehir dışına da çıkarak bazı çekimler
1: bir
2: yaptık.
1: Bir tane de Zorlu'da yaptık.
2: Bir tane de Zorlu'da yaptık. Ali ve Gaye'yi orada yapmıştık. Bizim için eğlenceliydi. Zaman zaman tıkanır mıyız dediğimiz yerde hep açacak bir kapı daha bulduk. Bu noktada da bize hakikaten yardımcı olan sizler ve onun dışında buradaki arkadaşlarımız da, özellikle Aykut Çırkın ve Gökçe Seçin arkadaşlarımız bizi ayakta tutan isimler oldu. Bunun yanında her sezon bir adet tatlı stajyerimiz oldu. Bize büyük lojistik destek sağladılar. Notlarımızı hazırlamamız konusunda, programı hazırlamamız konusunda. Onların isimlerini de bence tek tek bir sayalım. Nida Sönmez, Aliye Akta, Elif Sevimay, Kardelen Doyurum ve bu sezon bize yardımcı olan sevgili Damla Su Özcan. Hepsinin emeği çok büyük. Bizimle birlikte burada stajyer olarak bir yıl, bir sezon görev yapan bu arkadaşlarımızın çoğu da yine müzik sektöründe farklı alanlarda etrafımızda varlıklarını sürdürüyorlar. Onları görmek, müzik sektöründe bir yerlere geldiklerini görmek de bizi mutlu ediyor. Ben bu program adam da yetiştirmiş oldu yani. Tarafıyla. O da bizi çok mutlu eden bir başka yönü oldu işin.
1: Evet. Gerçekten hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Hem enerjileriyle hem de bizlere yapmış oldukları fayda yardımlarla.
2: Şimdi bu gelen
1: ödenmez.
2: Konuklarımızın ismini şöyle bir tam olarak saymak gerekirse, Büyük Ev Abluka'da Fuat, radyomuzun aynı zamanda çok sevilen DJ'lerinden Gülşah Turgut, İzzet Öz, o gün Sanlısoy, Kutay Soyacak, Kargo, Raşit, Nova Norda, Ferit Odman, Pentagram, Merve Taşdemir, Lale Kardeş, Tolga Karaçelik, Keçe, Hakan Tamar, Gripin, Gaye Su Akyol, Ali Güçlü Şimşek. Bu süreçte onlarla aramızda bağlantı kurmayı sağlayan çeşitli ajanslar ve menajer arkadaşlarımıza da teşekkür edelim. Böyle bir uzun bir teşekkür listesi çıkıyor aslında.
1: Adını saymadığımız, sayamadığımız herkese çok teşekkür ediyoruz. Jack Talks'a bizlere yardım ettikleri için, Radyo Eksen ailesine bir kez daha elbette. Jack ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Hem bize güvendikleri hem bu programı bizlerle birlikte büyüttükleri için çok teşekkür ediyoruz.
2: Ralf, Burak, Aslı, onların hepsine da katkısı çok fazla oldu programa. Dış çekimlerde de yine ekipçe gidip hem çok eğlendiğimiz hem işler ürettiğimiz dönemler oldu. Bir Urla yaptık, Bozcaada yaptık. İki kere galiba değil mi? İki kere mi gitmiştik biz Bozcaada? Üç kere gittik. Ağırlıklı olarak grupları konuştuk dediğimiz gibi. Bunların içinde sizin favorileriniz neler oldu? Bir en çok izlenen ve en çok sevilenleri bir arkadaşlarımızdan rica ettik. Çünkü toplamda bu 5 yıl zarfında 6 milyona yakın, 5.7 milyon civarında bir izlenmemiz oldu YouTube'da. Radyodaki dinlenmeyi tam ölçümleyemiyoruz değil mi Gülşahçığım? Onun ne kadar kişiye ulaştığını ama.
1: Radyoya hayır.
2: YouTube'daki şeyden en çok izlenen bölümlerimize baktığımızda Büyük Ev Abluka'da, Kargo, Jacuzzi. Bir de burada dikkatimizi çeken tabii John Lennon, Freddie Mercury, Jim Morrison gibi kaybettiğimiz büyük ikonlar çok sizin tarafınızdan sevilmiş ve izlenmiş. The Cure, Iron Maiden, Sting, iki kez konuşmamız itibariyle Megadeth bir listeye girmiş. Smith, Dire Straits, hatta Dire Straits ya konuşalım mı konuşmayalım mı diye de kendi aramızda İki sezon falan tartışmıştık, sonunda konuşalım ya, güzel grup, ben severdim mesela,
1: ben
2: oraya gelmiştik. MTV'nin kapanış sürecinde yaptığımız program. Bir de yakın diyebileceğim, sen o da artık eskide ama Lana Del Rey çok izlenmiş
1: Pentagram'da var burada
2: ve sevinmiş. Genel olarak
1: bunlara baktığımız zaman konuklu bölümlerinde sizler tarafından daha çok beğenildiği ve izlendiğini gördüğümüz için bu önümüzdeki bölümlerde yapacağımız, yani önümüzdeki sezon yapacağımız bölümlerde de konuklara yer vereceğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu sizin de görmek istedikleriniz varsa, biz genelde o hafta içerisinde albümü çıkmış olabilir, kitabı çıkmış olabilir, filmi çıkmış olabilir, neyse yani hani böyle programlarımıza konuklar alacağız ama sizin de genel olarak hani onu da görmek isteriz, bu kişi de gelse iyi olur konuşsanız dedikleriniz varsa bize onları da yazabilirsiniz. Bu önümüzdeki sezondaki bölümlerin arasına mini konuklu bölümleri de ekleyeceğiz, böyle küçük pencereleri de olacak.
2: Ağırlıklı olarak hani radyomuzun da çizgisi olması itibariyle yabancı müzik üzerine yaptık ama bu arada Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço'yu andığımız programlarımız oldu.
1: Duman,
2: Mor ve Ötesi gibi sevilen gruplarımızı ayrıca konuştuğumuz programlar oldu. Yeni sezonda belki oraya birazcık daha, bir tık daha ağırlık da verebiliriz. Yine sizin düşünceleriniz bizim için önemli, sizin yönlendirmeniz önemli. Genel hatlarıyla vaziyetimiz buydu sister.
1: Evet, böyle festivallerden bahsetmişiz. Müzikle ilişki kurulan bölümlerden az önce zaten Kanat bahsetti. Süper gruplardan bahsetmişiz. Farklı farklı türlerden bahsetmişiz. 20 farklı türden bahsetmişiz mesela. Bu özel bölümlerimizle birlikte yapmış olduğumuz Jack Talks'umuzun 5 yıllık genel değerlendirmesinden bahsettik bugünkü programda. 2021 senesinde bahsetmiştik. Bu 225 bölüm yapılmış olan Jack Talks'umuz, umarız sevmişsinizdir bu formatını. Yani bu bir veda değil elbette.
2: Tabii veda
1: değil. Biz yeni bir formata geçelim istedik. Farklı bir şeyler yapalım. Yani tamam, 5 senede birçok gruptan bahsettik, birçok konuyu ele aldık. Elimizden geldiği kadar. Umarız sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Destek olduğunuz, izlediğiniz için bir kez daha sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezonda da farklı bu formatımızda yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Biz heyecanlıyız, mutluyuz. Evet. Güzel olacağından
2: yani
1: emin gibiyiz.
2: Sene önce hatırlıyorum, biz başlarken yani bir sezon yaparız. Evet. Hani okey, güzel bir şey kalır diye başlamıştık. Evet. Hani sonra ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon, bunların hepsi de tabii sizin bize verdiğiniz destek ve cesaretle devam etti. Neticede 225 bölümü bulduk, dile kolay. Biz böyle 200'e yaklaştığımızda Gülşah'la şok geçirdiğimizi hatırlıyorum. O kadar oldu mu ya diye. Çünkü biz bir noktadan sonra saymayı bırakmıştık hani. Stüdyodaki arkadaşlarımız ara sıra hatırlatıyordu. Şu kadar bölüm oldu bilmem ne. 100 olduğumuzda çok şaşırmıştım ben ki onun üstünden ne kadar zaman geçti. Evet. Bak 225 program. Seneye bir yenilenelim. Biz yazın birazcık dinlenelim. Kafamızı toplayalım. Sizin için birazcık güç toplayalım. Yeni fikirler, yeni bilgiler, yeni bir vizyon bulmak açısından kendimizi şöyle bir silkeleyelim ve tazelenelim. Daha güçlü bir şekilde yeni sezonda birlikte olalım. Yani Jack Talks devam edecek.
1: Like no other olacak.
2: Mottosuyla. Ve birazcık da formatımızı değiştiriyoruz. Bu demek değil ki yine hani grupları falan konuşmayacağız ama hani merkezine bir grubu veya bir sanatçıyı, bir janrayı direkt olarak alan bir program akışı olmayacak. Daha dinamik, kendi içinde daha değişken. Hep konuştuğumuz, Gülşah'la çok istediğimiz bir müzik dergisi formatına yakın bir şey yapmak istiyoruz yani. Evet. Manşeti olan.
1: Görüntülü müzik dergisi.
2: Evet, hani o dönem müzik dünyasında tartışılan bir konu olabilir, bir akım olabilir, bir problem olabilir, bir data olabilir. Bunları konuşacağımız bilgi sahibi insanlarla yine beraber olmak istiyoruz. Gülşah bahsettiği gibi konser verecek, albüm yapan, geri dönen veya yeni gelen müzisyen arkadaşlarımızla beraber yine en sevdiğimiz işi yapıp inşallah müzik konuşarak sizlerle olacağız. Bir daha hatırlatayım, sizin görüşleriniz önemli. Bu programın herhangi bir videosunun altına bir yorum yazdığınızda biz yeni yorumları takip edebiliyoruz. Hangisine yazdığınız çok önemli değil ama tabii sonuncu yazarsanız herkes için daha kolay olur. Onları da dikkate alacağımızı şimdiden söyleyelim. Çıkacağımız yolculukta yine beraber ilerlemek üzere. Ben bir de tabii sevgili ortağım, sister'ım Gülşah'a teşekkür etmek istiyorum. O olmasa, onun beni ikna kabiliyeti olmasa bu işleri buraya kadar getiremezdik.
1: Aynı şekilde ben de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezonda da o zaman şöyle bir müzik dergisinin görüntülü, sesli haline yapacağımız yeni programımızda Like No Other mottosuyla görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
2: O zaman çak bakalım.
0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray ve Kanat Atkaya'nın sunduğu Jack Talks sona erdi.

0: A little girl.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.